0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешън Бонко Дентай.
12: Инджа Анкара, Радио Садое Турция.
13: Да, да Турция гаг радио да.
14: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voce Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
5: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
17: Ye Sıday Türkiye.
3: Anlamadın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
10: Gidere bir amuriye Türkiye.
11: İni adala Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
8: Este es Radyo Voz de Türkiye.
14: Kochira wa Türkiye no koe radyo desu.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
9: Efirde Türkiye Ovoz Radyo.
0: İt Türkiye hangiye radyo ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde avunuruz başına ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle, ben hepsini beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye.

0: Da Türkiye Ünlü Radyosu.
1: Aici Radio Vocea Türkiye. Говорит голос Türkiye.
2: Эфирде Türkiye Ovası.
3: Gepleyer Türkiye'nin sesi radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
5: Anlamadın ola Türkiye Ovası Radyosu.
6: Evo İfonitis Türkiye.
7: Oldi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amuriye Türkiye.
9: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
10: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
11: Este es Radio Voz de Turquie.
12: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye ovoz radio.
15: It Turkiye hangia radio ya?
7: Oldu Radio Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünlü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

yaparım. Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak. Canımı en çok acıtandır.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعة صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Чели ши Туарчи чешен бонко дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
12: Да, да Турция гаг радио да.
13: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
14: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
15: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
16: Ayç Radyo Voça Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Efirde Türkiye Ovası.
19: Gitleyer Türkiye'nin Tehi Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Evo İfonetis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
20: Giderdi Amuriye Türkiye.
21: İni adalah Radio Suara Türkiye.
22: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
23: Este es Radio Voz de Türkiye.
24: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
5: Zboru wa glasot na Türkiye.
8: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Hürmetli radyo almakçılar, hem de haberli anlayışla bugünkü mühim haberlerimizin tepsili mezmurları tümendikçe. Tahminen 2 milyon Müslüman hecibat için minağı yüzlendi. Dünyanın erkaç caylarından gelen tahminen 2 milyon Müslümanın 2026 yıllık hec ibadetine ada kılıç küsülmekte. Hec ibadetinin resmi başlanışı bilen Hacıla Erbat'tan ilgirki Tunci Biket Boğan terviye gününü ütküzüş için düşenbi günü minağı karab aktı. Terviye günü menevi teyarlıklarının tuncu baskıcı bulup hacıla minada 5 vakit namazını kıskartıp okuydu. Keçini bu yerde ütküzüdü. Ve Zulhecce ayının 9. günü kuyaş çıkan dinkin erbat karab hareket kılıdı. Mina yine kurban eğitinin tuncu günü ve onun dinkinki teşrik günlerde şeytanı taş yetiş mürasimleri için bu merkezi orunda durdu. Saudi Arabistan Hec ve Ümrü Ministerliği Bayanatçısı Ghassan En-Nuaymi, Mukaddes Yayla'da 25'ten artık terakkiyat türünün emeli kaşırılıklarını, acılar için 54.000'den artık çidirinin teyirlenkallıklarını bildirdi. Devletlik Meteorolojiye Merkezi olsa, Mina'da hava temperatürsünün 45 gradus kışa ürülüşünün kütülüvatkallıklarını ilan kılıp acılarına agahlandırdı. Hürmetli radyonlukçular, Cumhur Reisi Erdoğan Afrika Günü ve Afrika Birliği'nin kurulgallık hatiri yılını tebrikledi. Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan 25. May Afrika Günü bilen Afrika Birliği'nin kurulgallık hatiri yılı münasebeti bilen alaydı tebrik uçur ilan kıldı. Cumhur Reisi Erdoğan içtimai tarat hesabatı da hemberligen uçurda mundak sözlerini işletti. 25. May Afrika Günü bilen Afrika Birliği'nin kurulgallık hatiri yılını can dilimden tebrikleymen. Küçlük tarihi ve insani ilişkilerine gibi olan Afrika kıtasının tört terpedeki barlık dostlarımızga, barlık Afrikalı kırındaşlarımıza çunkur muhabbetim ve hürmetimini yollayman. Hürmetlik radyonlukçular.

Türkiye Taşkı İşlam Ministerliği 25. May Afrika Günü hakkında bayanat ilan kıldı. Türkiye Taşkı İşlam Ministerliği Afrika Birliği'nin kurulganlığının 63. yıllığı boğan 25. May Afrika Günü'nü tebrikleyip, Türkiye'nin Afrika kıtasının terakkiyat, adalet ve tinçlik müsabisinde daim yeni buluşunu devamlaştırdığını bildirdi. Ministerlikten ilan kılınan yazın bayanatta Afrika kıtasının tinçlik, erkinlik, birlik ve hemkarlık ruhuna vekillik kıldığan bu alaydı gününün samimiyet bilen tebriklengenlik eskertildi. Bayanat diyene Türkiye'nin Afrika Birliği'nin stratejik şirkişkenlik kayıt kılınıp mundak değildi. Türkiye beraberlik, şirklik, özara işenç ve hürmet prensip asası da Afrika halklarının daimi yinde buludu. Bu ramkıda hemkarlıkımızın tahmin ilgirletişke fırsat yartıp verdiğen 4. nöbetlik Türkiye-Afrika Hemkarlık Başlıkla yığınının tayarlı hizmetlerine inçkilik bilen elip beri vatemiz. Hürmetli radyo anlayıcılar, Zelenski Kiev'de izdeş kutkuzuş hizmetlerinin davamlaşıp atkallıkını ilan kıldı. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, Rusya armiyesi payitaht Kiev'a 24. mayda kuyuk hava hücum edip bağan denken, veyran boğar rayonlarda izdeş kutkuzuş hizmetlerinin üzlüksüz davamlaşıp atkallıkını bildirdi. Zelenski, Kiev'de tahminen 300 bina ziyanı uçurdu. Bulanın köpüncüsü Pukhrala turvatkan turalgı ile idi. Hücum sebebinden 2 kişi hayatını ayrıldı, 3'ü küçük balı bulup cemi 87 kişi yaralandı dedi. Yeni bir tarafından Ukrayna Hava Armiyası Kumandanlığı Rusya Armiyası'nın tünügün keçe devletke okşumağın tipteki 362 kurallı uçkuşsuz hava aparatı bilen hücum kıyğallıkını. Bulanın 346'sının hava müdafiye güçleri tarafından itip düşürülgenlikini tutuldu. Rusya Müdafiye Ministerliği bu hücumlarda herbi noktalarının nişan kılınğallıkını bildirgen bolsunmu, Prezident Zelenski muzi, bazar, mektap ve Ultrak binalarının ziyan uçurakallıkına aşkarıldı. Hürmetlik radyonlukçılar, Engeliye Müdafiye Ministerinin ayrı planı signal kalem kallaştırı şerketine düş geldi. The Times gizlinin haberine karaganda Engeliye Müdafiye Ministeri John Haley'ni ilip mangan padişahlık hava armiyasiga ait ayrı plan Rusya çigirası yıkınca ayda signal kalem kallaştırı şerketine düş gelgen. Haley'nin Estonya ziyaret edinken Engeliye'ye kayıtı atkan ceryanda yüzbegen bu signal müdahalesi 3 saatlik sefer boyu içe ayrıplanının GPS sistemisine fütülleyi kadın çıkagan. Bu üzülüş ayrıplandaki hatiri kompüterler ve akli fon lağımı şiddetlik tesir gösterken bulup uçkuçula ayrıplanının oranını belgeleş için başka mekanikilik yeni enstitiyelik yol başlaş sistemlerden paydalanışka mecbur boğan. Haberde kayıt kılınışça bu signal kalem kılınlaştırış vakasının arkası da Rusya'nın varlığı mülçerlenmekte.

urushda tegim evzel urunda turuvatqanligini eskertgan Stop Rusiyada urushning ommaboplikining tuvellayotqanligini aytdi. Yevropa İttifaqı Taşqi İşlar Ministerliqining 27-nji we 28-nji maydagi yig'inida bu vekillik meselesinin muzakir qilinish kutilmoqda. Rusiya prezidenti Putin sobiq Germaniya bosh ministri Gerhard Schröderning nomzodligini afzal deb qaragan bo'lsa, Yevropa İttifaqı oliy vakili Kaya Kilas Rusiyaga Yevropa nomida vakil tanlash huquqi berishning aqlanlik bo'lmaydiganligini ogohlantirdi. Hürmetli radio dinleyiciler, Rusya çetelliklere ve diplomatlara Kiev'den ayrılış çağrısı ilan kıldı. Rusya Taşqi İşlar Ministerliği Ukrayna'nın payitahtındaki karar çıkarış merkezleri ve kumandallık noktalarına hücum planlayatkanlığını bildirip diplomatik kadimlerini öz içine alan çetel fukralarına Kiev'ni en kısa vakit içinde taşlap çıkıp gidiş çağrısı ilan kıldı. Bu agahlandırış bir keçidla Ukrayna'nın okşumağa rayonlarına karatka hücumlarda 6 kişinin ülgelik haber kılınan dinkin geldi. Yeni bir tarafından uçuksuz ayrıplan uruşa keskinleşmekte. Rusya Müdafiye Ministerliği Kırım'ın üzücüge ağa rayonlarda 173 uçuksuz ayrıplanla tosu ağırlıkını ilan kıldı. Ukrayna Başştab İdarisi bolsa Rusya koyup bergen 262 uçuksuz ayrıplandın 246'sının itip düşürülgenlikini. Yerlik dahiler bolsa Kharkiv ve Sumet hücumlarda yarılmış ve ulum vakalarının yüzbergenlikini bildirdi. Hürmetli radyonluqçılar, Şivsiya tamaki çekiş nisbitinin 5%'nin astığı çüşü bilen tamaki çekilmeydiğen devletke aylandı. Şivsiya radyosunun haberine karaganda Şivsiya daimlik tamaki çekici nüfus nisbitini %5'nin astığı çüşürüş nişanı gitip, ameliyatta tamakisiz devletke aylangan. Şivsiya harak ve başka zehirlik çekimlikle Uçur Komiteti devletinin 2025 yıllık uzun müddetlik amüvi sahiye nişanına yetkildikini cezimleştirdi. Bu tüvelleş birkaç 10 yıllık mukum amüvi sahiye siyasetleri ve üzgüravatkan içtimai adetlerinin neticesidir. Haberde demografiyelik perklagımı dikkat tartılgan bulup, 50 yaşından 84 yaş aralığındaki ayallarının %6'lık nispet bilen kündülük tamakı çekişi en çok grubu bulup kilovatkanlığı yetküzüldü. Yeni nikotin mahsulatları cümleden ak, sinus ve elektronluk tamaki işletiş nisbeti ahirki yıllarda şiddetlik aşkan bulup tetkatçıla ulanın öpkü güzellikleri hayvini aşırı ötüşü mümkünlükini agahlandırmakta. Hürmetlik radyonluğçıla, İsrailiya Gazze'de öymakallarından ayrılganlarının lagerine hücum kılıp bir ayal ve bir küçük balını öltüydü. İsrailiyanın Gazze'nin cenubudki Han Yunus'un garbiki caylaşkan El Mevasi rayındaki Gays Panahlınış lagırına nişallıgan hava ucumada bir Palestinlik ayal ve bir 6 yaşlı kızbala hayatından ayrıldı. Köpüncüsü ayal ve balla bulup cemi 20 kişi yaralandı. Gazze merkezindeki Mağazi Musafirla lagırdımı hava ucumada 2 Palestinlik yaralandı. Gazze Sahiye Ministerliği ilan kıygan sallık malumatla Karaganda İsrailiye 2025 yılı Oktyabr'da hasıl kılınan uruş toktuş gelişimi kılaplık gelişinde olmaştırıp gelişim küçükü uboğandan buyan 904 Palestinlik'nin ölüşüge 2713 Palestinlik'nin yarılınışı sebep oldu. Halbuki bu gelişim İsrailiye'nin 2023 yılı Oktyabr'dan buyan 72.000'dan artık kişinin öldürgen 40'lık uruşun toktuş maksidini imzalanan idi. Hürmetlik radyo anlıkçılar, yukarıda haberle anladınlar.

Hürmetli radyoçuya aziz kardeşler, hazır meşhur Türk halk sanatçılarının Efkan Şeşen'in kuruluşu da Dillerga namlı nakşını huzurunla olsun.

bir ananın sükütüşüdük gözyaşlarını, bir balının əqli etmegen hicran ve bir yaşanğan kişinin ünsüz boyun ilişini yığılğan bir söz. Köçüş, pekatlı bir caydın yeni bir cayağı yetkilişemez. Belki bir dünyanın yıldızı bilen kuzgulup başka bir tuprakka tikilişidir. Türk halklarının köç hikayesi mi zamanının çunkur katlamlarının bugün güçsüzlük gelgen büyük bir yürüştür. Türkistan'ın çeksiz deşti bayavallarda başlanan bu hareket, kilimat, korkakçılık ve turmuş şeraiti tüpeyildin yeni yurt izdigen toplanın at üstü de asmanını yol gözetki çıkılıp kurgan, hayat bilen şekillengen, hem de ula bağlan tereplerine üzdeli itikadi ve yaşas şeklini birgilip bağlan. Vakitin ötçü gelişip, bu göçüşle pekat tabiyet şeraiti bilenle kanmay, uruşla, siyasi büsümle, ölümle ve yokutuşla bilen tekim için kurulaşkan. Onlardan Göktürklerge, Uygurlardan Oğuz kabilelergeçi boğan, nurgulluğun topla, okşaşmağın coğrafyalak tarqalgan. Bu seferlerde yurtla taşlangan, yokutuşla boğan, ama her bir göçüş özü bilen birge bir tarihi eslimini milip mangan. Çidirla sökülgen bozumu dastalla, rivayetle ve nakş kuşakla yaşaşında unuttuğun. Anadolu'dun Balkallığa, Kavkaz'dan Sibriyeviç sözülgen bu kendimin de köçüş bir tarqılıp gitişemez. Eksce yeni bağlarını kuruş ve yıldızlarının okşaşmağın tıpraklarda kaydedin bıksırış müsabısı boğan. Her bir yeni bıx ötmüşünün esnemesinin kelgüsü yetküzgen. Türk dünyasının kent coğrafyası da köçüş fakat bir tarihi vakalemez, belki bir mevcutluk şeklidir. Türkistan'ın uçuk kent bayavallardın, Anadolu'nun tağlarına, Kavkaz'ın tumallık bağrıdın, Balkanların hasretlik düzlenleri geç sozulgan bu büyük yürüyüşte, insanlığa gayet atlarının tuyak avazı, gayet kopuzun sadası emrah buludu. Ama en köp emrah bulduğun genel nakşıdır. Çünkü nakşa köçüşün eslemsidir. İnsan öyünü arkada kaldıralışı mümkün ama avazını kaldıranmaydı. Bir halık sürgün kılınışı mümkün, lakin tilidin ayrılanmaydı. Şu sebepten sürgün yollarda en köp nakşıla tığıldı. Söz yetmegence de mukam tılgı kirip, azap ne, hesret ne ve yok düşünü bayan kıldı. Türk dünyasının okşaşmağın bulunlarda, okşaşmağın tıllarda ama birli kalip bilen eğitildiğen nakşılaba. Kazak deşti de eksetken bir köy bilen, Kırım'daki bir matem koşaktın, Uygur'un veten hesırtı bilen, Anadolu'nun musafirlik azaplarının okşaş bir duyguda tipşişi tızatıp gəmez. Çünkü azapının mu, hesretinin mu, coğrafiyası ve tılı bulmaydı. Bu nakşıla pekat birle gəm kaygı emez. Şunun bilen birge bir karşılıktır. Sürgün kılınan halakla öyünü, tüpürkini, hatta namın yokatkan bosunu öz nakşısını koldap kalalığında mavcutlukını davunlaştırdı. Çünkü nakşıla eslimini saklaydıgan ağzaki arıqpladır. Şunlaşk köçüş bilen eslimini birbirinden ayırıp kargılı bulmaydı. Eslime isilgan ahırk şah bosa, köçüş aşı şahının boran bilen sinirleşidir. Halıkla arkada hemen elsin taşlap getken takdirdimi özdür bilen birge en köp eslimlerini, evazlarını ve nakşlarını yapmandı. Türk dünyası da köçüşünün izleri bilen tolgan nakşıla fakat coğrafyalik bir hareketlenemez. Belki ayrılışka ve ayrılışka karşı tuğulgan çunkur bir karşılıklının hikayesini süzlep verildi. Kırım'dan Ayskakıç'a, Uygur diyarının Balkallak'ta sözülgan sürgün nakşılarda poiz vagallarının karangılıkı taşınıp kalan öğlenin sükütü ve yıraklap ketken yurtlarının sayısı anlandı. Lakin bu hesret aciz bir yığızar emez. Belki est saklaş iradesi bilen mavcutlukı davamlaştırıvatkan medeniyetinin karşılık hareketidir. Çünkü bu nakşıla unutulup kalmaslık için eğitildi. Eslimizin yokatmağın bir halk olsa, esla mevcutluğunu yokatmaydı. Bu ortak eslime, Türk dünyasının okşaşmağın rayonlarda yaşavatkın halklarını körü

Hürmetli radyo dinleyici aziz kardeşler, Türk dünyasının münevverlerini anlak programımızdan bugünkü bölümde Sarı Saltuk Baba hakkı toktulumuz. Kedondakta halkaralık münasebetler mutkassisi Dr. Cemil Doğaç İpek'nin bu aktik analizga kulak sağaysla. Dastallaşkan Türk dervişi Sarı Saltuk, İslam dininin Türk'le arası tarkılış ceryanında mühim rol oynayan bir mutsevviptir. O hem can meydallarda kileç isip gazat kıygan bir gazi, hem konullarını fethi kıygan bir evliyadır. Sarı Saltuk Hoca, Ahmet Yesevi mefkursu bilen başlanıp Anadolu'da Hacı Bektaş Veli bilen davamlaşkan Türk-İslam çöncüsünün parlak vekilidir. Bayan kılınışça Hoca Ahmet Yesevi üzünün izini baskıcı dervişlerden Muhammed Bukhari, yani Sarı Saltuk'un asli ismi, Muhammed Bukhari isimlik yigitke Anadolu ve Rumeli'ni İslamlaştırış için alaydı vezip tapışırdı. O yakkan kalip gülkhanı'dan çaçırgan uçkullağı okşaş, Sarı Saltuk ve onun zamandaş dervişleri Horasan'dan garipki köçüp Anadolu ve Balkan'ını yurtuşka atlangan. Sarı Saltuk Balkan zeminde Türk İslam'ının başlamçısı dep itiraf kılınıp İslam dinini yerli halk kabul kıldırış işlerine itekçilik kıygan. Tarihi noktadan etkanda onun hayatı Anadolu'dan Karadeniz'den şimalığa, bu yerden Balkan güç sozulgan bir sezgeçlik okşaydı. Halk bu ulu evliyanı hem hakiki bir gazi sopi hem adetten taşkırı karametleri boğan bir Hızır siyakıda kalbedi yaşıntıp gelgen. Çünkü mekibelerde Sarı Saltuk Hazreti Ali'nin evladının boğan bir seyyid tüptü de Battal Gazi'ye okşaş, ilgirki İslam kahramanlarının mirası kılarısılık kıygan. Küşlerde peygamberlerden ve Hızır'dan ilham ilip hareket kıldığan bir evliyala serdarı edip tariflendi. Sarı Saltuk'un esirler mabeyinde halk arası erişken menevi mertebesi Elevi Bektaşi enhanesi içi de alaydı gevdilik urun kıyge. Hacı Bektaş Veli bilen boğan alakısı Sarı Saltuk'nu Bektaşi enenisinin tuncu halifelerden bir gaylan doğan. Dervaka Evliya Çelebi üzünün sayahat namısı da Hacı Bektaşi'nin Sarı Saltuk'nu Bivastu Rumeli'ye evetgellikini ve Sarı Saltuk'nun Rum diyardaki yetti padişahının ellerde nam çıkagallıkını bayan kıygan. Bu enenevi bayan Sarı Saltuk'un Hacı Bektaş dergahının Balkan'daki bir tarmıkı yani bir hıl teşvikatçı Türk derviş süpsüdü sesfirleydi. Elevi Bektaşi itikadı da uluk evliyalığa mensup kılınan ocak sistemisi içiydi mi Sarı Saltuk'un namını uçurtuş mümkün. Bolup mu Elevi medeniyeti küçük boğan Tunceli vilayeti de Sarı Saltuk ocakı diyen nam bilen atalgan rayındaki Elevilik'nin mühim tayinçilerden biri hesaplandığan bir ocak ba. Tunceli'nin Huzat nahiyesindeki Sarı Saltuk makamı deniz yüzüden 2276 metre egizlikteki bir tağ çoksuğa yerleşkan bolup ziyaretçilerin ayığı üzülmeydi. Bu yerde ziyaretçiler peşembe günleri dua tilavet kılıp çığ kümbe dep atıldığan nallanı takıtıdı ve kurballık kılıdı. Kabirinin baş terpede bir tümürk tüvürük ve hilal ay belgesinin buluşu onu ziyaret kıygan kalıkların nezirde Saltuk Baba'nın Türk İslam kimlikinin simvolluk ifadesi dep isaplanıdı. Çünkü o resmi din ulumalarının emez belki halkın kalbide yaşınan evliyalık itikadının vekilidir. Sarı Saltuk kaldırgan miras, coğrafyalık çigradını halkıp Türk dünyası ortak medeniyet karakterini ağan, hatta o vapat boğandan kim mi, onun hakkıdaki rivayetle devamlık tarkılıp, okşamagan caylada iki darçılık kılındı.

Kutbaba namida atalgan ziyaretgahla mavcud. Bulgariyadaki Elevi Bektaşi cemaatler arası da Sarı Saltuk Hızır Aleyhisselam ile birleştirilip hatırlandı. Hulasla peytkanda Sarı Saltuk'un timsalı da Türk tesavvuf enenisi bilen dastan medeniyette mükemmel bir birikme hasıl kıygan. O Türk tesavvufunun dastallaşkan başlam süptüde bir tereptin Hoca Ahmet Yesevi'nin kubul kıygan ırpan mirasını garipki yetküzgen, yeni bir tereptin Anadolu ve Balkan'ın Türkleşişi ve İslam nişşiga yetekçilik kıygan. Sarı Saltuk, tarihi şeh süptüde bir Türkmen gazisi, halk tesavvurdaki rivayetli kıyafeti bilen bir evliya hesaplandığan bulup, esirlerden bu yan medeniyet inimizde yaşap kenmekte. Şuna Sarı Saltuk namı tilgilinganda kişilerin isige pekatla 13. esirde yaşayan bir şahs gelmeydi. Belki şunu bilen bir vakitte Türkmen ruhunun ırpan bilen yugurulgan musafisi Balkan'da mengülükke aylangan bir ken kosaklık ve diyardın diyargı kezip yürgen bir alp eren rivayeti göz aldığımızda navayan buldu. Sarı Saltuk bugünkü gündümü Türk İslam medeniyetinin kalp ehli ve alperellik Gazi Evliyalık enensigi vekillik kıldığan ölmez bir simvoldur. Kadirlik radyo anlayıcı aziz kırındaşla yukarıda halkaralık münasebetle mutkassisi Doktor Cemil Doğaç İpek'nin analizini aldığınla kilerepte yeni başka yeni manevralarımız bilen tonuşkıcı aman boğaysla hayır hoş.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

0: yaparım ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak canımı en çok acıtandır.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
9: Esta es La Voz de Türkiye.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
11: Јуфлет зари и Туркија.
12: Чели ши Туарчи чишен банко дентај.
13: Инджа Анкара, Радио Садоје Туркија.
14: Да, да Туркија гаг радио да.
15: Хосуме Туркија и зајна Радио Гајана.
16: Петер шија Радио Садбури Туркија.

0: Kızma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aiç Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonitis Türkiye.
8: Oldi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Mini Daya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
12: Este Radyo Voz de Türkiye.
13: Kocira wa Türkiye no koe radyo des.
14: Zboru wa glas otna Türkiye.
2: Efirde Türkiye Avazı Radyosu.
15: İt Türkiye Hangya Radyo'ya.
8: Oldu Radyo Glas Türkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Her vaktiniz hayırlı olsun hürmetli dinleyiciler. Türkiye'nin paytaxtı Ankara'dan bizi dinleyen bütün dinleyicilerimizi salamlayırıq. Bugün mayın 26'sıdır. TRT'nin Azerbaycan dilinde buraxılışına qulaq asırsınız. Programımız Türk Saat'ın 13.685 kısa dalgası ile yayınlanır. Değerli dinleyiciler, bir saatlik canlı programımız boyu Türkiye ve Dünya haberleri, müxtəlif məzmunlu rubrikalar ve mahnılar efirde olacak. İndi haberlere keçid alırıq.

yüzlerce yaşamak sabır. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp

sevdana saklarım, talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarım da tel tel üzümlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde, bir gün dönersin diye.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Oldi Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет Сари и Турција.
11: Чели се Туарчи Чишен Бонко Дентај.
12: Инджа Анкара, Радио Садоје Турција.
13: Да, да Турција гаг радио да.
14: Хосуме Турција и Дзайна, Радио Гајана.
15: Keterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ayç Radyo Voça Türkiye.
18: Gıvarit Gulas Türkiye.
19: Efirde Türkiye Ovası.
4: Gitleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
7: Anlamadın ona Türkiye Avazı Radyosu.
15: Edo İfonitis Türkiye.
5: Oldi Radio Glas Türkiye.
17: Gider Radio Amuriyet Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
13: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
0: Zboru wa glasot na Türkiye.
5: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
8: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radyo Glas Türkiye.
4: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni affet.

0: Türkiye. Говорит голос Türkiye.
1: Эфирде Türkiye овозы.
2: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
3: Ye Sıday Türkiye.
4: Anlavatkın ola Türkiye avazı radyosu.
5: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
7: İni adala Radyo Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
9: Este Radyo Voz de Türkiye.
10: こちらは Türkiye の声ラジオです。
3: Zbor wa glas od na Türkiye.
7: Efirde Türkiye avazı radyo.
0: It Türkiye hangi radyoya?
11: Oldu Radyo Glas Türkiye.
12: Türkiye önü radyosu.
13: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio, la voix de Türkiye.

0: Ama görünce anlarsınız. Yalnız dikkat, acımayın, acınmak. Canımı en çok acıtandır.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Oldi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es La Voz de Turquía.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
11: Јуфлет зари и Турција.
12: Чели се Турски чешен банко дентај.
13: Инџа Анкара, Радио Садаје Турција.
14: Да, да Турција гаг радио да.
15: Хосуме Турција и дајна Радио Гајана.
16: Петерчија Радио Садбури Турција скма.
17: Овода Турција уни радиосо.
18: Aici, Radio Vocea Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
2: Эфирда Türkiye овозы.
4: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
8: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkınınla Türkiye avazı radyosu.
1: Edo İfonetis Türkiye.
17: Oldi Radio Glas Türkiye.
18: Giderre bir amuriyet Türkiye.
10: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
16: Este radio voz de Turkiye.
3: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
13: Zboru wa glasot na Turkiye.
11: Efirde Turkiye ovoz radio.
9: It Turkiye hangia radio ya.
17: Oldu radio glas Turkiye.
12: Turkiye önü radiosu.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

Çekilmez bir adam oldum yine. Uykusuz, aksi, nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferki gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgili. Seni kıskanıyorum, beni al.